0: Mandlakazi
1: Mandlakazi
0: Bekwani nale ka ngwajae
1: Bekwani nale ka ngwajae
0: Ule kae ra shitiji
1: 88.5
0: Vision FM La ile kaya
1: ile kaya.